0: 你看是不是能认识两个人太麻烦。算了算了。
1: 来。
2: 前后保持距离啊，两
3: 脚后跟往下。
2: 你前面的马要保持两个马位的距离吗？那个。
4: 哎，那你这个没事的，到那个哪去了？去
3: 吧。哎，也都不是。
5: 我们现在主要是教他们的这边的那些动作，规范的、专业的，马的步伐呀，马的气坐呀。原来他们就是，在我们家，就随便骑一骑马。他那个好多，动作都不规范。
2: 要跟着马的节奏起坐。
6: 嗯，慢。小虎哥，往下压。
3: 这里要么起坐，就那，人那里一个。起坐，这边有人，不是个熟人，起坐。Hey, bana gel, istediğince ne adam var, senden baskırıp da adam var. Maşu, şöyle basın bana bir tizmi var o.
7: Kim bu la?
3: Süleyman gelip, Süleyman git. Geldin attın minisi. Süleyman, minip de kedi verir. Oldu,
7: kaytındır.
3: Bu da mı hiç etmeyindir ha?
7: Süleyman,